0: içeriye. Şuraya yine sorayım. Varım Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.